0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Öğüt.
2: Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

Yorgunum, yorgunum dostlarım. Yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım, dargınım artık.

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısırı insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benim.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Herkese merhaba. Saat 10 itibariyle burada olsam bile sesimi toplayamadım. Bir merhaba diyemedim. Herhalde yorgunluklar artık inanılmaz bir şekilde sese yansıyor. Bizim işimizdeki en büyük risk bu sevgili dostlar. Ses güzel olmalı, enerjik olmalı. Herkese merhaba, günaydın. Umarım herkes iyidir. Bütün sesimizin ulaştığı tüm dostlarımıza kucak dolusu sevgilerle. Sibel ben efendim, Radyo Üt burası. Düzce'nin en çok dinlenen, sevilen, beğenilen, tercih edilen ne varsa bizde. Ve yine programımızın ilk isimlerinden, ilk her zaman programı biliyorsunuz ki İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte başlatıyoruz. Onların kampanyalarını anlatıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstanbul Boğaziçi İnşaat neler yapar, nasıl kampanyaları vardır. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Ama gününüz güzel olsun. İyi olun, güne mutlu başlayın. Kimseyle takışmayın, kimsenin dediğini kafaya takmayın. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Her insan kendi çıtasındaki insanla muhatap olmalı diye düşünüyorum. Hoş geldiniz, günaydın herkese.

İstanbul Boğaziçi İnşaat'la mükemmel şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlar. Onlardan birisi de Ali Ge değil mi? Kendisiyle tanıştım bu arada. Çok tatlı bir kadın. Daha önce İstanbul'da Cenk'le yoklama adlı programda onların ekibinde çalışıyordum. Ve sanatçılarla birlikte her gün onlarla birlikte arabada yoklama adlı program yapıyordu sevgili Cenk Alptekin. Ben de onun ekibindeydim ve onunla birlikte sanatçıları program öncesinde çok keyifli dakikalar geçiyorduk. Aydilge de onlardan bir tanesi. Ben Aydilge'nin ismini söylerken biraz zorlanıyordum. Gerçekten şarkılarında o sesindeki enerjisi kendisinde de var. İşte bu olmamalıydı. Şimdi güzel bir şarkı. Şarkı arasında telefonunu açık bırakmak bende her zamanki bitmeyen bir çile.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat. Hayırlı sürüşler.

oyuncak olmuşum. Sen bir çocuk gibi neşeye ben üzüme boğmuşum. Ya sen ittin uçurumdan ya da ben kendim düşürüm.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Son zamanlarda biliyorsunuz artık bu şişmanlık, kilo almalar, işte obeziteler falan. Ve sonrasında bunlara ünlüler de dahil oluyor ve daha doğrusu mide ameliyatı, mide küçültme iğnelerle inanılmaz bir evrim geçiriyorlar diyebilirim. Bunlardan birisi de sevgili Işın Karaca. Onun böyle tombik tombik hallerini hatırlıyorum. Ama şuna çok inanıyorum ben. Bence bilmiyorum, benim fikrim ama tartışılmaya açık bir konu olabilir. Yani kilo bazı kadınlara, bazı erkeklere yakışıyor bence. Yani onun zayıf hali çok daha kötü. Yani kilolu kendini rahatsız hissediyor olabilir tabii ki sağlık yönünden. Mutlaka zayıflamak gerekiyor. Biraz daha fit olmak gerekiyor. Fakat bazı insanlarda bilmiyorum. Kilo böyle tontiş oluyor yani. Hani çok zayıflayanlar var tanıdığım. Adam böyle işte 120 kilo falan böyle. Yani 70'lere falan düşmüş, 80'lere düşmüş. 50 kilo veren insanlar, 40 kilo veren insanlar. Ya biraz kiloyla birlikte eğer devamlı kiloluysanız arkadaşlar, belirli bir süre sonra da böyle yüzünüz gözünüz çöküyor. Yani düşünse 40 kilo birden gidiyor. Vücut da ona göre tabii ayarlarını yapmak zorunda. Bununla ilgili spor yapılmalı ama ben şeye karşıyım yani. İnsanların kendiyle barışık olması gerekiyor. Yani öyle mide ameliyatı ya da atıyorum zayıflamak için iğneler falan. Bence bunlar olmamalı. İnsan istedikten sonra her şey olur. Bazen düşünüyoruz böyle, ya çok kilo aldık, ya uf, çok kiloluyuz, hep bu muhabbet geçiyor ama bir şey söyleyeyim mi? İnsan isterse yapar. Yani bugün kendinizi belirli bir şeyden kısıtlayın. Deyin ki ben artık tatlı yemiyorum ya da artık kahvaltıda ekmeği bıraktım. Ne bileyim işte yumurta yiyorum, işte sağlıklı besleniyorum falan. Yani bunu isteseniz yaparsınız ve insanın 15 gün 20 gün bir alışkanlık süreci oluyor. Bugün yapmak istemediğiniz bir şeylerle bile 15-20 gün devamlı yaptığınızda alışkanlık haline geliyor ve gerçekten oturuyor. Hani ilk zaman biraz zorlanabilirsiniz ama sonrasında oluyor. Hani hiç kimse, hiçbir kilolu kadın ağlanıp zırlamasın. İstesek yapıyoruz biz bile öyle. Mesela 60 kilodan 70 kiloya, hatta şöyle söyleyeyim, 60 kilo bile değil, 57 kilodan 68 kiloya kadar çıktım. Kaç kilo? Geçen seneki kilomla biraz. Arada böyle bir 9 kilo falan. Ama şu var, zorlanılan tek olay şu oluyor. Şimdi 57'lerde falan, 55-57 arasında oralarda olduğunuz zaman kıyafet yönünden çok büyük bir sıkıntı oluyor. Çünkü kıyafetleriniz hep kendi proporsiyonunuza göre. Sonrasında bir 10 kilo dahil olunca ne oluyor be diyorsun, giydiğin şeylerin içinden fışkırıyorsun. Bu sefer de şunu düşünüyorsun, diyorsun ki ya... zaten zayıflayacağım, hani ben böyle olmayacağım şu an, evet biraz saldım ama ben kiloma geri döneceğim, biraz tutacağım, yemeyeceğim tatlıları biraz da bunun keyfini yaşayayım diyorsun, hafif böyle şey olunca, 10 kiloyu falan alınca ama sonrasında da şey var, yani vücut böyle sürekli kilo al ver kilo al ver, deformasyonlar oluyor efendim, çatlaklar oluyor, ne bileyim selülitler başlıyor falan. Ay sabah sabah ne canınızı sıktım. Neyse boş verin kiloyu miloyu da. Siz İstanbul Boğaziçi inşaatın dairelerinde, villalarında çayınızı kahvenizi için arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İstanbul Boğaziçi inşaat artık 700 bin lira taksitle. Senin 700 bin liran var mı? Eğer senin 700 bin liran varsa... Ben de sana 40 ay taksitle ev veriyorum aşko. Abi bir şey söyleyeceğim, bir kendimize gelelim. 40 ay taksit ne demek ya? Ya siz nasıl bir kampanya yaptınız ya? Sizin olayınız nedir abi?
mutlaka ya. Evlenseniz çocuğunuz oluyor. Şu an yalnız salladım ama kaç aya vurdum biz bunu? 40 ay taksit. Bak 1500 liraya ev veriyoruz. 700'ünü alıyoruz. Allah rızası için onu da verin yani.

Geri kalan da 40 ay taksit. Beçi'de üniversitenin karşısında ev almak isteyenler. Dıh dıh dıh, iyi günler. Valla ben geçen gittim, çok keyifli. İnanılmaz güzeldi. Hayal ettim. Dedim ki, burada oturan, buradan ev alan. Ya Düzce o gün gittiğimizde 32-33 derecelerdeydi. Çok sıcaktı. Gittik, esiyor. Ya sıcakta esiyor abi. Bu artık kalmadı ki yani. Yeşillik kalmadı. Doğru yani. Orası bayağı bir yeşil. Orman. Ormanlık zaten yanı ya. Orman alanı yani. Ama nasıl biliyor musunuz? Karşınızda hemen böyle yol geçiyor önünden. Karşınızda Düzce Üniversitesi. Yani karşısı merkez, oturduğunuz yer doğayla iç içe böyle. Böyle şehirden uzak. Balkona çıktığımda çayımı içeyim be abla. Günaydın Siboş'um demiş. Her sabah bekliyorum sesini duymak için. Seni çok seviyorum. Seninle işler çabuk halloluyor demiş. Özellikle temizlik yaparken. Beni şu an sarı güç olarak kullanan hanımefendiye sesleniyorum. Teşekkür ediyorum. Şok'ta daha ucuzuz. Sibel'cim merhaba, inşallah Instagram adresi değişmez demiş. Niye kız? Şu andaki bu sistemi sevgili Sinan abi bana yıktı bütün olayı. Dedi ki burada küçük arızalar olmuştu ya bizim mesajları şu an alamıyorum demiştim. Instagram üzerinden yazın, mesajları göremiyorum arkadaşlar. Bunun için de beni gönderdi. Git yaptır gelsin. Sinan abim dedi ki sana bir adres vereceğim, bizim işlerimizi yapıyor. Monitörü getir halletsin dedi. O kadar üşengeçim ki herhalde bir iki hafta daha mesaj alamam sizlere. Merhaba monitör kardeş. Sıkıntı yok ya, en son kendi cep telefon numaramı veririm, ne olacak, benim dinleyicim arasın beni, ne sıkıntı var ya. Sıkıntı yok ya. Sizin hala eviniz yok mu? Ya bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Yani şakayı falan bir yana bırakalım, biraz ciddi olalım. Çok ciddiyim bu arada şu anda. Bak inanılmaz ciddiyim. Normalde çok ciddi ortamlarda en fazla 15 dakika kalabilirim. 20 dakikadan sonra da cozutmalar başlıyor. Geçen Vali Bey'i ziyarete gittik. Düzce Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Federasyon Başkanı. Türkiye Federasyon Başkanı Kız bir cümle kuramadım ya. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca. Sevgili Levent Bey Gebze yardımcısı, Gebze Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Derya Akbıyık, Zonguldak, bizim yönetimimizdeki arkadaşlarımızla birlikte sevgili Mehmet Makas'ı ziyaret ettik. Kendisi çok eğlenceli, çok espiritüel ve iletişimi çok seven bir vali olduğuna inanıyorum. Teşekkür ediyoruz ağırladıkları için kendisine. Şimdi bende de diyorum ya hani biraz cemiyet başkanlarından hani radyoculuğun vermiş olduğu biraz da böyle Mehmet Makas çok samimi bir valimiz bu arada. Esprileriyle falan ara ara dönüp araya böyle sıkıştırdığı esprileri oldu. Bir ara diyorum ki ben de böyle bir espri patlatsam mı falan. Sonra bir anda aklıma geliyor Mehmet Makas Bey'in sayın valimiz oldu.
Ama çok espriler oldu yani. Hani esprilerinin sonrasında ben de yapabilirim. Ben de yapıyorum esprimi. Düşünsenize. Ara ara da sohbetlerde çok yorgunduk biz. Bayağı bir dolaştık. Bir gün öncesi gelmişti federasyon. Sevgili bakanımız Faruk Özlü. Ya Faruk Özlü, yani bilmiyorum, Faruk Özlü'ye karşı ayrı bir böyle sempatim var. Çok seviyorum. Niye biliyor musunuz? Tanıdığım günden beri en takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Ya inanılmaz samimi geliyor. Kimilerine hiç samimi gelmiyor. Hatta tartıştığımız kişiler de oldu. Ya Faruk Özlü çok egoludur. Adam kendine bakan değil, başkan değil. Bu muhabbetler tartışılıyordu falan. Bak yemin ediyorum, bak kendi gözlemlerime söylüyorum. Hiçbir zaman öyle bir egosunu ben görmedim, duymadım. Bazı kişiler tarafından geldi. Onlar kendi kulaklarıyla duymamışlar. İşte böyle diyormuş, şöyle oluyormuş falan. Sevgili Faruk Özlü'nün yeri çok ayrı. Çünkü yani yıllardır tanıyorum. Hiçbir zaman nezaketini bozmuyor, kibarlığını bozmuyor. Yani insanlara karşı iletişimi, şakalaşması, nerede nasıl o şey şaka yapıldığında tebessüm ettirilebilir. Ve bu arada Faruk Özlü çok komik birisi arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığı zaman böyle sert, hani biraz soğuk duruyor bence. Ama kendi kişiliği o kadar soğuk birisi değil. Çok da güzel espriler yapabiliyor. Hatta sık sık ziyaret ettiğimizde komik esprilerine böyle, biliyorsunuz dedim ya, radyoculuğun vermiş olduğu rahatlık. Bir anda böyle falan diye gülesim geldiğinde hiç unutmuyorum, böyle dudağım falan ısırmıştım işte de, hayır bunu burada yapamazdım falan. Yani o kadar komik espriler yapıyor yani, düşünün. Aynen şöyle gülemedim yala diyor ya. Tabii tebessüm ediyoruz, gülüyoruz falan. Ara ara benim çıkmıştır o kahkahalar, yaparım. Daha sayın valimizle bilmiyorum o kadar, yani sayın valimizin de nasıl bir karşılık vereceğini karşılık vereceğini bilmiyorum yani. Şimdi bir anda samimi ya böyle, hani espriler falan. Düşünsenize, espri yapıyorsunuz, dönüyorsunuz. Ya sayın valim falan. Adam o elini indir, o elini. Çok acı bir olay. Hiçbir şey diyemedik ya. Gönül isterdi ki böyle. Bu arada valilerden, belediye başkanlarımızdan, bakanlarımızdan işte bahsederken bizim Düzce'mizin gerçekten o protokol listesi çok önemli ve değerli ve hepsi çok iyi insanlar. Bu arada emniyet müdürümüze de İbrahim Ergül'e de buradan sevgiler, saygılar. Kendisini yine cemiyetle birlikte gidip ziyaret ettiğimizde orada da bir çekince olmuştu ama çok enteresan. Sayın Emniyet Müdürümüz çok sert mizaçtı bak, o da değil aslında ya, bizim bak valimiz, Emniyet Müdürümüz, belediye başkanımız, bakanımız diyorum ben, başkan demek istemiyorum çünkü devlette rütbe her zaman esastır ve yıllarca bakanlık yapmış çok önemli bir isim sevgili Faruk Özlü. Şu an belediye başkanı olabilir ama rütbesi esastır. Bu yüzden bu konu bende tartışılmaya kapalı. Sayın Emniyet Müdürümüzle gittiğimizde yine böyle esprili, doğal. Ben şey diyordum herhalde, otururum böyle bir kenarda. Ne diyorsalar, tamam evet bence de uygun. Bu arada biraz daha konuşuruz ama beni alacaklar buradan vallahi. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Bakanımız derken birazdan ararlar arkadaşlar. Düzceyl Emniyet Müdürlüğü'nden Sibel Hanım'ın. Yok yok, valla cümlelerime çok dikkat ederek. Yani bu arada çok samimiyim arkadaşlar. Emniyet Müdürümüz de öyle, çok hakkaniyetli bir insan olduğunu inanıyorum. Eskiden çok ismini duyuyordum ama yani bir tanışma fırsatımız olmamıştı. Çok da güzel ağırladı bizi. Çaylarını, kahvelerini içtik. Arada ettiğimiz yönetimle birlikte o muhabbet içerisinde de
İçimden şu geçmişti. Söylesem mi acaba? Ya dedim ki ne kadar soğuk bir, yani soğuk gözüküyorlar. Ya tabii adam emniyet müdürü, ne yapacak yani, şey mi yapacak, şirin mi gözecek falan. Ama öyle bir insan olmadığını tanıştığımda anladım. Gerçekten onun da hem espritüel hem de hakkaniyetli ve çok iyi bir insan olduğuna kanaat getirdim. Buradan Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze, sevgili Faruk Ezi'ye sevgiler, saygılar efendim. Bu güzel şarkılar sizin için olsun. Bugün protokole çalıştık.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedediye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Pozitif Enerji. Pozitif Enerji. Pozitif Enerji.

Sancak radyolarınızdaydı sevgili dostlar. Yalnız son sesle kalmış. Müzik gerçekten evrenseldir. Hangi şarkıyı ne zaman dinleyeceğinizi bilmiyorum. Ama benim programımda herkesin dinleyebileceği şarkılar olsun. Yani herkesime hitap edelim. Ama 80'ler 90'lar hep böyle favorimdir. Sevgili Günler, hoş geldin. Bana mesaj gönderen Instagram üzerinden ulaşan dinleyicilerimin mesajlarını okuyabiliyorum. Biliyorum normalde mesaj atıyordunuz günaydın mesajlarınızla ama göremiyorum. Sibel Kabasakal efendim Instagram sayfasında Sibel Kabasakal adına gördüğünüz sayfada. Herkese açık zaten benim platform. Oradan bana mesaj gönderebilirsiniz. Gelen mesajları okuyorum. Geçici bir süre. Şu an mesaj alamıyorum. Attıysanız da okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü ekranım yok. Bilmiyorum. Belki bir insafa gelir. Sevgili Sinan Bey telefonu. Bari bir telefonu verseydin abi ya. Ekran olana kadar. Dinleyiciden gelen mesajlar ne kadar önemli. Bak o kadar önemli ki dinleyiciden gelen mesajlar. Gerçekten böyle durduğumda onun eksikliğini hissediyorum. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Sibel'le Pozitif Enerji programının birinci saatini onlarla birlikte geride bıraktık. Ben her zaman söylüyorum, inşaatta biziz diyoruz. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak çok uzun bir zaman değil, böyle birkaç sene sonra gerçekten artık insanlar nerede, kimle, nasıl çalışalım, hangi inşaat firmasıyla nasıl anlaşalım, ne diyelim diye bu cümleleri kurmayacaklar. Emin olun, gözümüz kapalı böyle. İstanbul Boğaziçi, sağ şeridi boşalt kardeşim deyip böyle. O noktada olacağız Allah izin verirse. Çünkü biz işimize, emeğimize, hakkaniyetimize güveniyoruz. Bugün herkes ev sahibi olsun, insanlara hayır duasını alalım diye 40 ay taksit yaptık ya. 40 ay taksit ne demek abi? Abi adam 40 ay taksit yani. Bir de senet yok, sepet yok, kefil yok, banka kredisi yok, sizi faize falan sokmuyorlar, gel gel yapmıyorlar falan. Yarısını peşin alıyorlar. Siz kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz. Neyse biz anlatıyoruz, düşünmesi işinize gelirse. İşinize gelirse. Çok da şey yapamayız yani böyle, yalvaramayız. Çünkü bizim dairelerimizin satılmama gibi bir durumu yok arkadaşlar. Ama biz istiyoruz ki dairelerimizi gerçekten ihtiyaç sahipleri alsın. Hani böyle biz de bir şey yaparken bir mutlu olalım ya. Hani bir adama böyle bir daireyi verdiğimizde Allah razı olsun abicim be, vallahi sayenizde bir ev sahibi oldum falan. Hani biz bunun için yapıyoruz ya bunu. Zengin adam zaten alıyor 3-5 sar diyor, 3 paket oradan hemen. Bir daire sar bana. Abi adamlar alıyor yani. Bugün bizim 40 ay vade dediğimiz 700 bin lira peşinat falan dediğimiz adamlar yani il dışında bir akşamda iki akşamda misafir ağırlıyorlar bu paralara yani. Kız biz fakir olduğumuz için bize çok geliyor. Normal zengin insanlara göre adamlar bugün 150-200 bin lira ayakkabı alıyorlar. Biz 700 bin lira daire peşinatı parası istiyoruz ya. Ay çıvdıracağım ya. Hayır bu eşit gözüken düzensiz yani baktığınızda bu para birimini unuttum ya. Milyar mıydı, milyon muydu, neydi yemin ediyorum. Hangi para biriminde kaldık yani? O kadar alışkın değil ki ağzımız. Ya böyle bir şey. Ne demişler? Ya anadan, ya babadan, ya da kocadan zengin olmak. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. Hayal kurmayın. Yaşadığımız yer coğrafya bir kaderdir diyoruz. Bir düzceli olarak. Biz ancak fındık zengini oluruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Onu da söyleyeyim. İstanbul Boğaziçi'ne teşekkür ettikten sonra bizim doyum hamburgerimizle birlikte devam ediyoruz. Dün akşam da oradaydım bu arada. Doyum hamburger diye arkadaşlar. Arkadaşımızın mekanı olduğu için artık bizim iş yerimiz gibi davranıyorum falan böyle. En son kalkarken masayı falan topluyordum. Arif diyor ki ne yapıyorsun sen? Masayı topluyorum. Boş zamanlarımda burada çalışabilir miyim Arif Baba? Sevgili Fuat. Arif dedi ki bugün Fuat'tan bol bol bahseder misin?
Fuat UFO görmüş masum köylü. Koçum benim. Kendisi Alemderon, Otokadi Reis, Sensi Reis, Şömini Reis. Kendisi bizim paketçimiz olur. Ama inanılmaz karizmatiktir. Sakın böyle gördüğünüzde hamburgerleri falan getirdiğinde böyle eliniz ayağınıza dolaşmasın. Çok karizmatik bir abimizdir. Fuat Baba. Ya biz en çok Fuat'a takılıyoruz ya. Dün biraz üstüne geldik onun. Takıldık. Ara ara ne yapalım? Canımız sıkıldığı için birbirimize takılıyoruz ya. Böyle şaka kaldırabilen insanlarla da zaman geçirmek çok güzel. Bir de böyle şey oluyor ya arkadaşlar. Kıl tüy tip arkadaşlarınız oluyor. Mesela benim çevremde var. Şimdi sürekli şaka yapar, güler. Tamam mı? Şakayı kendisi yapar. Karşı tarafa böyle bir de yaptığı şakayla hunharca güler mesela. Çok itici. Bana göre komik değildir ama o kadar güzel gülüyor ki sırf ona ayıp olmasın diye falan böyle olurum. Çünkü şaka yapmak da espri yapmak da gerçekten zeka ile alakalı bir şey. Bazen insanların neye güldüğüne çok dikkat ederiz. Böyle çok boş böyle şeylere gülüyorsa direkt böyle derim bundan da bir cacık olmaz. Abi de böyle küçücük şeylere boğuluncaya kadar gülenler var ya. Abi diyorum ki bana niye komik gelmiyor ya? Abi ben niye gülemiyorum ya? Sırf yemin ediyorum bazen ayıp olmasın falan yaptığım oluyor. Hani bu da niye duruyor böyle mal gibi falan demesinler diye. Neyse ne anlatacaktım? Bak konu konuyu açıyor, anlatacağım şeyden tamamıyla uzaklaşıyorum. Şuradaydım. İnsanlara şaka yapıyorsanız karşınızdaki insan da size şaka yaptığı zaman aynı şakayı kaldırabileyim. Mesela ben en yakın arkadaşlarımdan birini bu yüzden tamamıyla arkadaşlığımı kestim. Çok yakın arkadaşım, çok eski arkadaşlarımdan. Ya sürekli böyle şey yapıyorsunuz tamam mı? Böyle işte şaka yapıyor, takılıyor falan filan. Bir de böyle demoralize ediyor sizi. Mesela bir kıyafet giyiyorsun, bu sana olmadı falan diyor. Bir şey yapıyorsun, sen burada yanlışsın falan diyor. Her şeyde söz hakkı tamam mı? Siz ona bir şey söylediğiniz zaman mesela bir mevzu oldu ama bunu kasıtlı yapmıyorsunuz. Yani kasıt içeren bir durum yok yani. Siz diyorsunuz ki ya bu elbise böyle. Ya olsun ben bunu böyle seviyorum. Sürekli böyle bir savunma mekanizması açık kalmış. Ve sonrasında diyorsun ki ya burada bence yanlış düşünüyorsun. Hayır ya hiç de yanlış düşünmüyorum. Hatta olayı daha ciddileştirip tartışma boyutuna getirebiliyor. Arkadaşlar size yemin ediyorum bakın bunu deneyin. En azından düşünün. Deneyin demeyeyim. Çünkü bu sizin verebileceğiniz bir karar. Ama şuna emin olun. Bak o kadar rahatlıyorsunuz ki. O kadar rahatlıyorsunuz ki yok ne kadar uzun yıldır arkadaşım ne kadar değer verdim yok şudur budur bakın siz ne kadar değer verirseniz verin ne kadar emek verirseniz verin karşınızdaki insan nankörse anladın mı böyle altı delik bir sürahiye benzer siz istediğiniz iyilikleri yapın o sürahinin altından akıp gider damla damla da olsa o sürahi hiçbir zaman dolu kalmaz arkadaşlıklarda da böyle ben bugün beni gerçekten tanımamış olan herkesi aramıyorum arkadaşlar. Yok telefonuma niye dönmedin? Yok niye bakmadın? Yok gördün şöyle oldu. Yok arayabilirdin. Arayamıyorum. Ben müsait olamıyorum arkadaşlar. Ben çalışıyorum, yoğunum, görmüyorum ve bilinçli de yapmıyorum. Bunu gerçekten gerçek arkadaşlarım, beni sevenler, değer verenler, gerçekten unutmuştur, görmemiştir diyen bu samimiyette olan insanlarla arkadaşlığımı devam ettiriyorum. Haricinde yok ya sen bilinçli. Ya mantıklı düşündüğünüzde ben senin telefonunu açmayacak kadar seninle görüşmek istemiyorsam o zaman niye yani engellerim gider yani hiç arayamazsın mesela. Hiç arama beni yani mantıken. Ya bir de bunlarla uğraşmak bazen de çok yoruyor insanı. Hayatınızdaki sizi bu benimle ilgili kısa bir örnekti. Hayatınızda sizi yoran insanlar varsa vallahi billahi gönderin. Bakın bunlar değişmiyor. İstediğiniz kadar konuşun. Anlatın, söyleyin. Deyin ki ya böyle böyle bak ben arkadaşınım, dostunum, kardeşinim her neyse sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen de iyi ol. Sen de insan içine gir. Bak bu insanlar daha tehlikeli. Ben eskiden insanları ayrıştırmayı böyle çok üstten bakmak bunlar bana göre. Ben çok alçak gönüllü bir insanım. Ben bugün dünyanın en zengini olsam da aynıyım.
en fakir olsam da aynıyım. Gerçekten benim hiçbir şekilde kendime ait hiçbir duygum. Bugün benim sahip olduğum bir şeyi hayal eden insanların yani hayal eden insanların ya keşke buyum olsa, keşke şöyle olsa diyen benim için hiçbir anlam ifade etmeyen bir duygu durumuna dönüşebiliyor. Bu şu anlamda değil, hani bir şeylerden doymuşluk olarak düşünmeyin de. Yani hayatım çok farklı, insanlara bakış açım çok farklı. O gün küçük bir şeyle mutlu olabiliyorum. Herkesin sahip olmak istediği bir şey varsa onunla mutsuz olabiliyorum. Yani mutsuz demeyelim de benim için bir anlamı olmuyor. Çünkü her zaman şuna inanıyorum. Dünya malı dünyada kalır arkadaşlar. Hatta bir söz vardır derler ya. Ahirette seni kurtaracak bir eser olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Bugün babasının parasıyla ne yaptığı da belli değil. Babasının ne iş yaptığı da belli değil. Bilmiyoruz artık. İllegal işlerle kazanılan paralar da olabilir belki. Bugün babasının parasıyla ergen gibi böyle arabalara binen, hava atan yani insanlar var. Sonrasında bugün sizi borçlandırıp üstüne de bir de ağlayan insanlar var. Utancınızdan isteyemediğiniz ama karşıdakinin de size üstünlük kurmaya çalıştığı kadar o kadar angolok şey insanlar. Ya ben şöyle yaptım, özetleyeyim, hemen bitireceğim konumu. Biraz uzun oldu mevzumuz. Bakın, sizin çıtanızda sizi ortamda rezil edebilecek, tamam mı? Bazı insanlar hiç belli etmez. O kadar sinsi evinize sokmayın, arabanıza almayın. Sizin ortamınızda gerçekten teneffüs bile etmesin o oksijeni. Çünkü bugün bakın erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerli. Bir şey yaptığınızda hep yakınlarınıza söylüyorsunuz, danışıyorsunuz. Ya ben bir araba alacağım diyorsun. Adam gidiyor, o hayırlı olsun falan, ne alacaksın? İşte falanca bir araba, neyse işte X artık. Sonra adam diyor ki akşam evine gittiğinde şunu söylüyor. Ya diyor, bizim Mehmet diyor arabayı değiştiriyormuş biliyor musun diyor eşine. O da diyor ki hayırlı olsun diyor, Allah daha iyilerini nasip etsin diyor. Adam diyor ki mesela yakın arkadaşın, adama bak ya diyor, biz diyor işte çalışıyoruz falan filan. Adam diyor gitti arabayı değiştiriyor, bu arabayı nasıl alacak bilmem ne falan. Yakınıyor bak adamın. Arkadaşlar düşünsenize, siz arkadaşınıza mutluluğunuzu paylaşıyorsunuz. Arkadaşlar sizin bununla ilgili şeyini yapıyor. Yani nasıl almış, nasıl alacakmış, bununla ilgili yakınlığını eşiyle ya da diğer bir arkadaşıyla dedikodusunu yaparak sizi orada daha çok o enerjinizi sömürüyor. Ne oluyor bu sefer? Nazar oluyor. Herkesin yapacağınız şeyin üzerinde göz kalıyor. Göz kalıyor. Çünkü kıskanıyor arkadaşlar. Pis göz diye bir şey var. O yüzden sizden rica ediyorum. Birçok sosyal medyada duymuşsunuzdur. Sizin için hayırlı bir şeyler olacaksa, bak evlenecek olabilirsiniz, araba alacak olabilirsiniz, yeni bir işe girecek olabilirsiniz. Yani hayatınızla ilgili sizi mutlu edecek ne varsa rica ediyorum paylaşmayın. Olsun bitsin, tamam mı? Yeni bir işe mi girdiniz, işte ne bileyim istediğiniz arabayı mı aldınız? Alın bitsin, ondan sonra anlatın söyleyin. Çünkü bazen insanların üzerindeki o kötü enerji muska gibi oluyor yani. Hani diyor ya, büyü mü var bende? Abi büyü diye bir şey zaten hani yok. İnsanların kötü gözleri, nazarları büyü etkisi yaratıyor. Çünkü istemiyorlar arkadaşlar. Sizin iyi bir noktada olmanızı istemiyorlar. Siz bugün mutlu, arkadaşımla ben bir şeyi bölüşeyim, paylaşayım. Yarısını da o alsın, ona da alsın diye iyi niyetli, temiz, saf kalbinize bakarken onlar sizin gibi bakmıyor. Çünkü öyle yetişmemişler, öyle görmemişler. Aileleri paylaşmayı öğretmemiş, bölüşmeyi öğretmemiş. Sürekli ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş. Sevgi nedir, paylaşmak nedir, bölüşmek nedir? Hayatı boyunca bilmeyen insanlar. Bunu da siz bilmiyorsunuz. O yüzden paylaşmayın gözünüzü seveyim ya. Zaten hayatta hani bir şeylere mutlu olmaya çalışırken önümüze çıkan fırsatları zor değerlendiriyoruz. Bir şeyler olup bittikten sonra paylaşın, olur mu? Benden size avla tavsiyesi.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam

Nesi İran'la dinlenilmektesin demiş yine Instagram üzerinden bize ulaşan dinleyicilerimiz arasında yer alıyor. Sevgili Merve, hoş geldin sen de. Yine sabahları bizimlesin. Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Karnı acıkanlar varsa hemen numarayı veriyorum. 380 alan koduyla 524-2122. Canınız ne istiyorsa, kumru, sosisli, köfte, ekmek, patates. Aşk bir rüya. Bu arada patatesleri çok güzel. Ben hiç bu donuk, yani dondurulmuş patatesleri normalde sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Ya bilmiyorum, bayılıyor bazı kişiler, patso yiyenler falan var. Ben sevmiyorum normalde. Ama onların sanırım aldıkları yer çok farklı. Vallahi ilk defa patates yedim yani elim konum. Ben normalde hamburger menüsü söylediğimde bile patatesleri kenara ayırırdım. Ama ev patatesi gibi böyle lezzetli. Hani evde pişirilir ya patates, böyle annelerimizin yaptığı falan o patatesler gibi. Bilmiyorum, herhalde onların satın almış olduğu yerle alakalı, markayla alakalı. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi Funda demiş ki Sibel'cim merhaba. Ben de yakın bir arkadaşımla yollarımı ayırdım. Senin dediğin gibi çok fazla kapris naz yapıyordu. Artık görüşmeyince kendimi daha huzurlu ve daha mutluyesi. Merhaba. Ben de yakın bir arkadaşım. Olur mu? Senin dediğin gibi çok fazla kapris naz yapıyordu. Artık görüşmeyince kendimi daha huzurlu ve daha mutluyum.

duygusal insanlara tahammül edemiyorum. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Bak inanılmaz kötü bir şey. Bir insanın bilmiyorum yani konuşurken sinirleniyorum. Ama yapılabilecek bir şey yok. Allah onu öyle yaratmış sonuçta. Anlayamıyor, algılayamıyor. Ama hani bazen üzülüyorsunuz. Ama yani insan hiç mi kendini geliştirmez? Hiç mi bir şeylerden ders almaz? Hiç mi bu adamlar ne konuşuyor, ne anlatıyor? Hayatı boyunca hiçbir şeye faydası olmamış. Bir ot gibi yaşamış, çimen gibi, bir bitki gibi yaşamış. Hayat sadece yiyip içip gezip yatmaktan ibaret. Böyle insanlar var. Yani ben yatayım, uyuyayım, kalkayım ve devam etsin. Duygular, insanların hayatında bugün... bir şey yaptığımda insan olduğumu ne kadar hissedebilirim duygusu olmayan insanlar. Yani bugün bir sokak hayvanlarıyla ben geziyorum. O kadar sıcak. Sizden rica ediyorum. Allah rızası için yalvarıyorum. Bak ricayı geçtim artık yalvarıyorum. Her yere ulaşmamız mümkün değil. Ama Allah rızası için evinizin önüne bir kap su koyun. Bu sıcaklarda biz su içerken bile susuzluğa dayanamazken o köpek cağızların dilleri dışarıda nasıl susadıklarını birilerinin su vermesi gerekiyor. Ve size dua edeceğim. Allah böyle ne isteğiniz ne dileğiniz varsa yemin ediyorum onu gerçekleştirsin. Benim içim çok temizdir. Bekduam da tutar, duam da tutar. Gerçekten çok kolay bekdua etmem ama ettiğim zaman da mutlaka bir felaket geçirir karşımdaki. Dualarım da öyle. Güzel dua ettiğim zaman dualarım da tutar. Bilmiyorum içim temiz. Öyle derler yani. O yüzden dua ederken ederim herkes için. Bekdua çok çok zor ederim. Çünkü bilirim ki ettiğim kişi de nokta atışı yapacak. O yüzden sabrımın sonuna kadar beklerim böyle. Sonra tekrar üzülmeyeyim diye. Lütfen bir kap su. Şimdi biz bunları hissedemiyorsak, bir sokak hayvanına bir mama alamıyorsak, bir canlıyı besleyemeyecek kadar hayatta yaşamanın önemini anlayamıyorsak, biz insan mıyız arkadaşlar? Biz neyiz? Biz robot muyuz? Ben anlamıyorum. Duygular olmadıktan sonra o insanlığın, ya ben bugün ne kadar insan olduğumu hissedebilirim? Ben bugün bir çocuğa, şimdi bak bu konuşmaları dinleyen bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum neye üzülüyorum biliyor musunuz? Birileri bunu anlatıyor ya bize mesela. İşte söylüyor işte insanları sevin, hayvanları sevin, çocukları yardım. Bak o kadar klişe olmuş ki bunları kullanan art niyetli insanlar bugün konuşurken bile işte biz hayvanlara sahip çıkıyoruz, işte çocuklara şöyle yapıyoruz falan. Bunları konuşan hiçbir şey yapmadan yapıyormuş gibi gözüken öyle bir insanmış imajı veren insanları Allah'a havale ediyoruz sürekli. Biz ben mesela elimden geldiği kadar sokak hayvanlarında kendi hayvanlarım olsun gördüğüm bir kediye bir su bir mama elimden ne kadar geliyorsa ne geliyorsa insan olarak yapmaya hazırım yapıyorum da ama hala da öyle bir devirde yaşıyoruz ki kedileri köpekleri tekmeliyoruz. Masada yemek yerken kedicağız bakıyor oradan böyle ağzını açmış. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yavru kedi yavru. Bak yavru kedi. Ya ben konuşurken bu arada hayvanlarla ilgili aşırı gaza geliyorum. Kendime hakim olamıyorum. Ya yavru kedi ya. Arkadaşlar böyle minnacık kedi yediği lokmalara bakıyor çocuğuyla. Ayağıyla böyle... Aşt pişt falan yapıyor. Sen anne misin ya? Hiç mi vicdanın yok ya? Ulan kedinin karnı acıkmış. Bir lokma yemek ver. Dünyada bu kadar mı açsınız ya? Bu kadar mı açsınız ya? Allah doyursun sizi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle insanlara karşı çok gaddarım. Yani bu insanlar var ya. Bu tarz bu zihniyetteki insanlar. Şurada yarın bir gün bir... Araba çarpsın bir köpeğe, bir insana gidip o köpeğe yardım ederim. Yani o kadar o öyle insanla hani o zihniyetteki insanları görmek istemem yani. Benim için o kadar değerli. Tabii ki insanlar da değerli ama hani bu zihniyettekilerden bahsediyorum. Acımasızlardan bahsediyorum.

huzur var ya gerçekten. Böyle bir an dinlerken içim geçti yani. Doyum Hamburger sponsorunda yayınımız devam ediyor. Karnı acıkanlar için sihirli numarayı veriyorum. 0385-524-2122 120 TL hamburger, cheeseburger, sosisli, yengen, köfte, ekmek yemek ister misiniz arkadaşlar? Öyleyse Doyum Hamburger'i tercih edin. Bakalım Düzce'de has hamburger, gerçek hamburger nasıl yapılıyormuş? Yayında görün. Yayında görün arkadaşlar. Bu arada sevgili Ayça hoş geldin. Sibel'cim merhaba, görüşmek istemediğim insanların zorbalığı diye bir şey var. Bilmiyorum sen yaşıyor musun demiş. Abi ne gurursuz, onursuz insanlar, görüşmeyeceğim diyorsun. Yalaka gibi yapışıyorlar. Ay bu insanlar tam bir sülük demiş. Abi dinleyiciye bak, birisine resmen öfke kusmuş, ben de onu buradan. Aslında o kadar haklı ki Ayça. Yani görüşmek istemediğiniz halde onur, gurur, haysiyet gibi duygulardan mahrum kalmış insanlar var tabii ki Ayça'cığım. Bilmez miyim? Bizim çevremizde de çok var. Ama şöyle bir durum da var, hatırlatayım. Bu çok ciddi bir şey. Eğer arkadaşınız da yani arkadaşlarınızla görüşmek istemiyorsanız, onu engellediyseniz, benimle iletişim kurma dediyseniz, buna rağmen sürekli fake hesaptan isim açıp değiştirerek size yazıyorsa, bu normal bir iletişim kurma çabası olarak görülmüyor. Israrcı şekilde devam etmesi halinde hukuken ısrarlı takip veya kişilerin huzur ve sükunetini bozmadan büyük bir ceza alabiliyorlar, haberiniz olsun. Çünkü sadece farklı bir hesaptan yazdıysa ve bu tek başına bir suç da sayılmıyor. Aynı zamanda defalarca yeni hesaptan engeli aşmaya çalışıyorsa hukuki açıdan daha da ciddi değerlendiriliyor. Unutmayın, fake hesap ayrı, farklı hesaplardan hesaplar açılıyorsa bu ısrarlı takibe giriyor. Kişinin özel hayatına müdahaleye giriyor. Yani şöyle düşünün, kişisel verileri deki nasıl bize ait bir alan var. Yani ısrarlı takip demek, sen benim huzurumu bozuyorsun, beni rahatsız ediyorsun ve fake hesaplardan. Bunun hukuki açıdan çok ciddi bir uygulaması var. Bununla ilgili uyaralım. Hala öyle yüzsüz, ne bileyim işte gurursuz karşıdaki insanın, görüşmeyeceğim ya ama istemiyorum yani, safın birisin artık sen yani. Gerçekten hani böyle ay bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, bunlar sizi ortamda da rezil ediyorlar. Bak çok kötü bir şey, kızmayın bana. Normalde hiç öyle insanları ayırıp ayrıştıran birisi değilim. Ama o kadar sizi öyle bir noktaya getiren insanlar var ki, bak bir ortama girin rezil olursunuz. Bütün prestijiniz biter. Çünkü o kadar saf, saf derken bu böyle hani iyi niyetli saflardan değil yani. Mal demek istedim herhalde. Ay çok kötü konuşmaya başladım. Çok özür dilerim. Mal kötü bir şey değil sonuçta, kıymetli bir şeydir de. Yani şöyle söyleyeyim. Öyle olduğunu düşünüyorum diyeyim ben. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu insanlarla bir ortama girin, tamam mı? Sizi rezil ederler. Bak vallahi prestijiniz, işiniz varsa işiniz bozulur. Size böyle değer verip, ne bileyim Sibel Hanım, Ahmet Bey, işte Necdet Bey, kimse size böyle hitap eden adamlar belirli bir süre sonra şunu söylüyor: bu yanındaki angolok kuşu da kim? Hani bu bunun arkadaşıysa bunda da bir angolokluk vardır diyorlar. Ay Allah korusun. Bak bu angolokları birbirleriyle buluşturmak lazım. Hani şey gibi düşünün, çocuk oyun parkında el ele tutup oynasın bunlar. Çünkü kendi yaptığı esprileri kendi seviyelerinde gülebilirler. Kendi yaptığı böyle malca hareketlerle anlaşabilirler. Çünkü niye? Şöyle düşün, aslında kötü bir şey yapmıyorsunuz. Karşıdaki insan hani birbirlerini anladıkları, aynı kategoride oldukları için arkadaşlar, ne oluyor biliyor musunuz? Şunu yapıyorsunuz mesela. Bu salak, çok affedersiniz, hayatı boyunca hiçbir şeyden, her şeyden mahrum kalmış, ötekileştirmiş falan. Bunun gibi bir sürü insan yan yana koyduğunuz zaman hiçbirisi hiçbirisine kızamaz. Hepsi aynı çünkü. O yüzden ne olur bak bir şey söyleyeceğim. Bir de çok, bunu da mutlaka unutmayın. Böyle acıdığınız, üzüldüğünüz, insanlar tarafından ayrıştırılan insanları yanınıza aldığınız zaman ilk kazığı da o atıyor. Çünkü bunu hiç kimse daha önce bu kadar
İnsan yerine koymadığı için yerini yadırgıyor. İlk size çerme takıyor. O yüzden ya da şey yapın mesela, ailesiyle görüşebilirsiniz eğer sizi rahatsız ediyorsa. Emniyete gidebilirsiniz. Hatta direkt bir avukata gidebilirsiniz. Avukat daha mantıklı çünkü direkt dava açabilirsiniz. Böyle fake hesaplardan size ulaşıp rahatsız ediyorsa, ısrarlı dediğimiz gibi tehdide giriyor bu sonuçta. Bunun için direkt bir avukatla görüşüp hakkında dava açın. Bence çok daha güzel olur.

0: Abi bu sıcakta bilmiyorum bu şarkı nasıl geldi ama. Muhtacım. Bence güzel ya. Sevgili Merve.
1: Gitme sana muhtacım.
0: Mesaj atmış bana, demiş ki hadi gel özledim seni. Bir gün iyiler kazanacak demiş. İkizler Burcu o da.
1: Beni öldür öyle.
0: Merve Bayan kuaförü sevgili dostlar. Hemen 15.
1: Sevgili muhtacım.
0: Temmuz'un.
1: Gitme sana.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Düzce'de ben hala sokak adlarını hala da bilmiyorum ya. Baya böyle bir. Nasıl tarif edecektim orayı ben? Bu Neşve kafeye doğru giderken, Uzun Mustafa metrolojiye doğru giderken hemen sol tarafta Merve kuaför arkadaşım ya, canım benim. Sağ olsun bu aralar bayağı ilgileniyor benimle. Aslında Merve'yi çok eski tanıyorum. İşinde de başarılı. Sevgili Cansu'ya da buradan kucaklıyorsa sevgiler. Ya Merve'nin oraya gittiğim zaman dışarıda böyle bir şey var. Oturma yeri var. Kız bugün ben niye söyleyeceğim şeyi söyleyeyim? Orada çay kahve sohbet muhabbet derken ben bütün işi unutuyorum. Bir de böyle bir ağaç var, kiraz ağacı. O altında böyle fili fili esiyor. Hatta böyle fön falan çekeceğiz saçımı. Sonra oturuyorum. Ne yaptın, ne ettin, nasıl gittik hemen zaten sağ olsun. Çok misafirperver. Hiç durmaz, koşa koşa gider hemen soğuk bir şeyler alır işte. Ne içersin, ne yersin, kurabiyeler, poğaçalar, tostlar derken. Biz orada yer içeriz böyle, oturup sohbet muhabbet ederken. Aa bir anda geç kaldım saçım. Saçımı yapalım. Canım ya. Geçen de biraz bir zamanımız vardı. Birlikte dolaştık. Çık dedim artık sen de şu müşterinin. Şimdi çok sıcak olduğu zamanlarda değil mi? Müşterilerden biraz daha akşamüstünü falan. Bekliyorlar işlem yaptırmak için. Akşamüstü olduğu zaman da hepsi birlikte geliyorlar. En azından gündüz saatlerinde böyle çok yoğun olmanın da biraz kaçmak gerekiyor diye düşünüyorum. 23 Nisan Parkı'nda oturmuştuk. Bir şeyler atıştırdık. Onun içinde değişiklik olmuştu. İkizler Burcu'nu böyle çok şey yaptık al aşağı. O da İkizler Burcu. Bir ikizler ikizleri çok iyi anlıyor. O da bugün dediği gibi iyiler bir gün kazanacak. Vallahi bilmiyorum. Umudum pek de yok. Ben şöyle anlıyorum artık insanlarla alakalı. Yani iyiler kazanır mı bilmiyorum ama insan neyse ona göre davrandığın zaman çok daha rahat hissediyorsun kendini. Hani bize bazen kızıyorlar çok değişkensin falan. Hayır. Ben ayna gibiyim. Hep onu söylüyorum. Bana nasıl gelirseniz size öyle gelirim. Birisi bana şunu bana uzatsana ver dediği an emir kipi kullanıyorsa al diye yüzüne fırlatırım. Bana kibar oluyorsa 10 kat kibar olurum. Bana sinsilik yapıyorsa 10 katını yaparım. Bana zarar vermeye çalışıyorsa yemin ediyorum ona yapacaklarım böyle aklının ucundan dahi geçmez. O kadar yani. Ben böyle bir insanım. Kötü bir şey bence öyle olmamak lazım aslında bana göre. Herkesin bakışı ve saygı duymak gerekiyor yani insan karakterlerine. Yani o size böyle yaptı diye tabii ki siz ona böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bakın normalin bu olduğuna inanıyorum. Ama sorun şu, ben normal değilim. Bir de ikizler nasıl biliyor musunuz? Her şeyi anlıyor, hissediyor. Abi bir insan saatlerce size bir şey anlatsın. Bak yemin ediyorum öyle bir his var ki o böyle bir şey anlatıyor ya mesela. Beni nasıl görüyor karşısında, ben onun gözünde ne kadarım... ne anlatmaya çalışıyor, hani beni hangi kefeye koyuyor, işte aptal gibi mi davranıyor, kandırırım mı diyor, işte mesela satış pazarlamacılarda da öyle bir şey söylüyor mesela, ya abla falan, gerçekten samimi mi, arkadaşlıklarımızda da bir şey oluyor mesela, diyor ki ya Sibel'cim bak böyle değil bu falan, bak hiçbir şey söylemesine gerek yok o insanın, çünkü ben o insanın içindeki o hissiyatı, bana karşı olan tutumunu çok iyi anlıyorum. Ya da bir tanesi istediği kadar iyi davransın böyle kuşlar böcekler falan. Abi içini okuyoruz işte. Bu çok kötü bir şey değil mi Merve? Ya biraz saf olmak gerekiyor. Olamıyoruz. Yani göremediğimiz kaçırdıklarımız oluyor tabii ki. Onların da farkına varınca icabına bakıyoruz. Sonra diyorlar ki sen niye böylesin? Beni siz delirttiniz ulan. Beni siz delirttiniz. Ya bak bazen çok klişe sözler bunlar. İşte diyor ya bak internet cümleleri bak, Facebook cümleleri. Kişiye değerinden fazla değer insanı değerinden eder. Vallahi doğru. Sen şimdi çok değerinden fazla değer verdiğin insanlar tarafından zorbalanıyorsun. Zaten değerli olan insanlar sen değer verince daha çok değer veriyorlar sana falan. Bu sevgi seli uçuyor gidiyor falan. Ama dediğim gibi o yüzden arkadaş çevrenize dikkat edin. Bugün arkadaşlık ve dostluk üzerine çok konuştuk. Karnı acıkanlar varsa doyum hamburgere gitmeye devam edebilirler. Ya hepimizin düşündüğü şeyler de sadece gününüzü kaliteli geçirin. Bunu istiyorum yani. İyi arkadaşlıklar, iyi dostluklar olsun. Hatta yeni dostluklar kurun bence. Eski dostluklara takılı kalmayın. Yeni insan

0: Sevgili Gökhan Özen radyolarınızdaydı. Doyum Hamburger'le birlikte olan birlikteliğimizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz 524 2122'den. Bence 120 TL mükemmel bir lezzet şöleni yapabilirsiniz. Evet, bu saate kadar bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yer yer biz radyo programcıları konular çok değişebiliyor. Bir gün meyvelerden, bir gün sebzelerden, bir gün havadan, sudan bahsediyoruz. Bugün konumuz arkadaşlık ve arkadaşlıklarla ilgiliydi. Vallahi gözümü açan, yanımda olan bir kişi, ona çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkadaşlık konusunda bana çok çok eğitici bilgiler verdi. İyi ki varsın, ismini vermeyeceğim şu an ama iyi ki varsın diyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kal Dizce.
1: Şu kalbim.

0: Bilmiyorum. Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
4: Geli ha geli devam ki.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Öğüt reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

sanki hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: insanlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bazı şeyler hiçbir zaman eskisi gibi durmayacak. Aynı.

0: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil, unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok, yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta...

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana, erkekler ağlamaz. Erkek.

gece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın cürmün kadar.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, birbirinden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekledin.

0: acı öğüt.
1: Yarı yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Yarı yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarını.

0: Radyo Öğüt.
1: Anladım son yok seninle olmanın, mutluluk masalmış anladım. Yandığım gözlerin, kandığım sözlerin,

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim,

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

değeri yok sensiz bu canım. Can yerine azap taşıyor kanım. Ne gereği var sensiz bu dünyanın? Sensiz ömrü istemem. Üstü kalsın, üstü kalsın.

Yeter artık, bu kadar yeter. Her günüm birbirinden beter. Gelmeni istemiyorum, sevmeni hiç istemiyorum. Ağlamak, ağlamak istemiyorum. Ağlamak.

res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa, senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.